İstek Korumaları İde Serbe Destek Kamal Banumi ICR Fars Cihun Banumi Kanada Lihat Mitorerin Fare Lenleven Baygan Kireylerinde Kutlarla Erkili Kulikta Dikul Bir Kıda Malesey Malekıda Suhamın Kirek

Niye ki ben benim kendim? Kendim değilim. Bir kendim zorlamam.